0: yaşlılar ve yakınlarına ek yük endişesi. Savaştan kaçanlara kapılar daha da kapatıldı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
3: Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Haziran Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya Sağlık Bakanı Warken'in hazırladığı yeni bakım reformu taslağı kamuoyunda ve siyasi çevrelerde tartışma yarattı. Taslağa göre bakım sigortasında oluşan mali açığın kapatılması için hem bakım hizmetine ihtiyaç duyanların hem de yakınlarının daha fazla maddi yük üstlenmesi öngörülüyor. Eleştirilerin merkezinde evde bakım veren aile bireyleri için emeklilik sigortasına yapılan devlet katkısının azaltılması yer alıyor. Muhalifler bu değişikliğin bakım yükünü üstlenen kişileri ilerleyen yıllarda yaşlılıkta yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini savunuyor. Freitag'ın haberine göre taslak bakım derecesi alma koşullarının da zorlaştırılmasını öngörüyor. Uzmanlar bu durumun yaşlıların ihtiyaç duydukları desteğe daha geç ulaşmalarına ve bakım ihtiyaçlarının zamanla ağırlaşmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Huzur evlerinde kalan yaşlılara yönelik devlet desteklerinde de kısıtlamaya gidilmesi planlanıyor. Desteklerden yararlanabilmek için bekleme süresinin uzatılması, bakım masraflarının daha da artabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi. Taslağa yönelik eleştiriler yalnızca sosyal kuruluşlarla sınırlı kalmadı. CSU'lu siyasetçi Holetschek de önerileri bakım sistemini ayakta tutan insanlara vurulmuş bir darbe olarak değerlendirdi. Eleştiriler arasında ayrıca özel sigortalılarla yasal sağlık sigortasına bağlı kişiler arasındaki mali yük farkının giderilmemesi ve reformun bakım sistemindeki yapısal sorunları çözmek yerine ek harcamaları vatandaşlara yüklemesi de yer alıyor. Bu nedenle reform taslağı yaşlılar, bakım hizmetine ihtiyaç duyan kişiler ve onların yakınları üzerindeki ekonomik baskıyı artırabileceği gerekçesiyle sosyal açıdan adaletsiz bulunuyor. Yarın güvende yaşamak isteyenler bugün hükümetin reformlarına karşı mücadele etmeli. Bu söz Christoph Buttewecker'e ait. Almanya'nın giderek daha acımasız ve bireysel çıkarların ön plana çıktığı bir topluma doğru sürüklendiğini belirten Buttewecker, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin demokrasiyi tehdit eden reformlar hayata geçirmek için işverenleri ve özellikle de sendikaları sürece dahil etmek istediğini yazdı. Avrupa Birliği savaştan ve açlıktan kaçanlara kapıları daha da kapattı. Gönderdikleri silahlarla savaşları ve iç savaşları beslemekle, iklim krizine katkılarıyla milyonlarca insanı yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya bırakmakla eleştirilen Avrupa Birliği ülkeleri şimdi de ölümden kaçan mültecilere karşı duvarlarını daha da yükseltti. Yürürlüğe giren yeni ortak Avrupa iltica sistemi özellikle Türkiye, Pakistan, İran ve Nijerya gibi ülkelerden gelen sığınmacılar için hızlandırılmış sınır prosedürleri öngörüyor. Buna göre iltica başvuruları sınır bölgelerindeki kamplarda değerlendirilecek, reddedilen kişiler ise en geç 12 hafta içinde ülkelerine geri gönderilecek. Avrupa Birliği yönetimi düzenlemeyi iltica ile mücadelede yeni bir dönüm noktası olarak sunarken insan hakları savunucuları ve göç uzmanları uygulamanın sığınma hakkını daha da kısıtlayacağı görüşünde. Uzmanlara göre asıl sorun insanların neden ülkelerini terk etmek zorunda kaldıkları değil, Avrupa'ya ulaşmalarının nasıl engellenebileceği sorusuna odaklanması. Yeni sistemle birlikte güvenli ülke listesinin genişletilmesi ve iltica başvurularının daha kolay reddedilmesi planlanıyor. Ayrıca Avrupa Birliği dışında kurulması öngörülen geri dönüş merkezleriyle sığınmacıların üçüncü ülkelere gönderilmesinin önü açılmak isteniyor. Eleştirmenlere göre Avrupa savaşların, yoksulluğun ve iklim krizinin sonuçlarından kaçan insanlara çözüm üretmek yerine daha yüksek duvarlar örmeyi tercih ediyor. Yeni iltica politikası da bu yaklaşımın son halkası olarak değerlendiriliyor. 13 Haziran Cumartesi günü Köln Tanzburnen'de düzenlenecek Birlik ve Dayanışma Festivali müzik, kültür ve dayanışmayı bir araya getiriyor. Irkçılığa, savaşa ve ayrımcılığa karşı ortak taleplerin öne çıkacağı etkinlikte konserler, sergiler, kitap standları ve çocuk etkinlikleri yer alacak. Yapılan söyleşilerde festivalin amacı şu sözlerle özetleniyor: her şeyden önce insanlar hak mücadelesinde yalnız olmadıklarını hissedecek, yürütülen çalışmalara dair bilgi edinme ve yeni insanlarla tanışma fırsatı bulacaklar. Bu buluşma katılımcılara moral verirken dayanışmayı ve ortak mücadeleyi de güçlendirecek. Kasselliler festivale saat 10.45'te Hollandische Straße'de bulunan Uni Kassel'in önünden kalkacak otobüsle gidecek. Tüketici Hakları Örgütü Foodwatch, şirketlerin yanıltıcı reklam uygulamalarına dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlediği Goldene Windbeutel, yani en büyük reklam yalanı ödülü için oylamayı başlattı. Bu yılın adayları arasında Airfare için özel üretildiği iddia edilen ancak normal kabartma tozundan farkı bulunmayan kabartma tozu, içinde yalnızca %0.1 oranında meça bulunan yoğurt, libidoyu artırdığı öne sürülen şelibonlar ve gizli zam yapılan ürünler yer alıyor. Foodwatch birçok şirketin doğallık, sağlık, enerji ve libido artırma gibi iddialarla tüketicileri yanılttığını savunuyor. Örgüte göre bazı ürünler vaat edilen özellikleri taşımadığı halde yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Adaylar arasında ayrıca paket içeriği azaltılmasına rağmen fiyatı aynı kalan Airways sakızları da bulunuyor. Foodwatch bu uygulamanın tüketicilerin fark etmesinin zor olduğu bir gizli zam örneği olduğunu belirtiyor. Örgüt geçen yıl benzer gerekçelerle ödülün sahibi olan Milka çikolatalarını hatırlatarak ürün gramajının azaltılıp fiyatın artırılmasının mahkeme tarafından da aldatıcı bulunduğunu vurguladı. 2025'te yaklaşık 60 bin insanın oylamaya katıldığını açıklayan Foodwatch bu yıl daha fazla katılım beklediklerini belirterek tüketicilere en büyük reklam aldatmacısını siz seçin çağrısı yaptı. Hessen'de Sprachkitas krizi. Eğitimde yeni bir kesinti daha. Hessen'deki çocuk yuvalarında uygulanan Sprachkitas dil destek programının 2026 sonunda sona erecek olması eyalet meclisinde sert tartışmalara yol açtı. Programın bitmesiyle birlikte 500 dil destek uzmanının finansmanı da duracak. Eyalet hükümeti bunun bir kesinti değil, sistem değişikliği olduğunu savunuyor. Sosyal İşler Bakanı Heike Hoffmann, yeni kurulan Kompetenzzentrum ile 4500 kitanın dil gelişimi konusunda destekleneceğini, böylece yalnızca belirli kurumların değil tüm çocukların faydalanacağını söyledi. Bakanlık mevcut uzmanların çoğunun pedagojik niteliklere sahip olduğunu ve kitalarda çalışmaya devam edebileceğini belirtti. Grüne, FDP ve AfD ise hükümeti eğitimde yeni bir kalçlak, yani eğitimde yeni bir kesinti yapmakla suçluyor. Muhalefete göre danışmanlık merkezi sahadaki personelin yerini tutamaz ve programın kaldırılması özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocukları olumsuz etkileyecek. FDP'li Rock, hükümetin çocukların geleceğini riske attığını söyledi. Kadına şiddete karşı elektronik kelepçe dönemi başladı. Almanya'da Eyaletler Meclisi, yani Bundesrat, aile içi şiddete karşı korumayı güçlendiren yasa değişikliğini onayladı. Düzenleme özellikle kadınları şiddetten korumayı amaçlıyor. Yeni uygulamayla mahkemeler potansiyel failler için elektronik kelepçe takılmasına karar verebilecek. Ayrıca mağdurlara failin yaklaşmasını bildiren uyarı cihazları verilecek ve yaklaşma yasaklarının denetimi güçlendirilecek. Koruma kararlarını ihlal edenler için cezaların üst sınırı 3 yıla çıkarılacak. Ayrıca mahkemelere silah kayıtlarına erişim yetkisi tanınacak. Düzenleme aile içi şiddetin Almanya'da özellikle kadınları etkileyen yaygın bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgiyle, sağlıkla ve neşeyle kalın ama mutlaka merakla kalın.
3: 105.8 Radyo Kassel.
4: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
5: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.
6: Radyonuzu severek dinliyoruz. Çok bilgileniyoruz. Hele haberleriniz, Almanya'da olan haberlerinizi severek dinliyoruz. Saat 4'te kaçırsam mutlaka sabah 8'de izlemeye çalışıyorum. Almanya'da siyasi konuda, her konuda bilgimiz oluyor yani kanun hakkında. Sürenizin biraz daha uzun olmasını dilerim. Tabii biraz daha uzun olsa daha güzel olur yani.

senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kasya Radyosu'nun hastası olmuşuz.

Radyonuzu çok iyi beğenerek dinliyorum. Haberleriniz çok güzel. Hem Türkiye'den hem buradan. Güzelce kendi dilimizde. Hem işimizi yaparken radyoyu dinliyoruz. Bir yanda yemeğimizi yapıyoruz. Bir yanda mutfakta uğraştığımız halde radyonuzu hiç kaçırmıyoruz. Çok iyi yayınlar yapıyorsunuz. Radyonuzun hastası olmuşuz. Kaçer Radyosu'nun hastası olmuşuz.

0: Yaşlılar ve yakınlarına ek yük endişesi. Savaştan kaçanlara kapılar daha da kapatıldı.
1: Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.
2: Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch, das Radio Kassel.
1: Radio Kassel Info Magazin.
3: Talat Kaya.
0: İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Haziran Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Mikrofonda ben Talat Kaya. Almanya Sağlık Bakanı Warken'in hazırladığı yeni bakım reformu taslağı kamuoyunda ve siyasi çevrelerde tartışma yarattı. Taslağa göre bakım sigortasında oluşan mali açığın kapatılması için hem bakım hizmetine ihtiyaç duyanların hem de yakınlarının daha fazla maddi yük üstlenmesi öngörülüyor. Eleştirilerin merkezinde evde bakım veren aile bireyleri için emeklilik sigortasına yapılan devlet katkısının azaltılması yer alıyor. Muhalifler bu değişikliğin bakım yükünü üstlenen kişileri ilerleyen yıllarda yaşlılıkta yoksulluk riskiyle karşı karşıya bırakabileceğini savunuyor. Freitag'ın haberine göre taslak bakım derecesi alma koşullarının da zorlaştırılmasını öngörüyor. Uzmanlar bu durumun yaşlıların ihtiyaç duydukları desteğe daha geç ulaşmalarına ve bakım ihtiyaçlarının zamanla ağırlaşmasına yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Huzurevlerinde kalan yaşlılara yönelik devlet desteklerinde de kısıtlamaya gidilmesi planlanıyor. Desteklerden yararlanabilmek için bekleme süresinin uzatılması, bakım masraflarının daha da artabileceği yönündeki endişeleri güçlendirdi. Taslağa yönelik eleştiriler yalnızca sosyal kuruluşlarla sınırlı kalmadı. CSU'lu siyasetçi Hollet Schek de önerileri bakım sistemini ayakta tutan insanlara vurulmuş bir darbe olarak değerlendirdi. Eleştiriler arasında ayrıca özel sigortalılarla yasal sağlık sigortasına bağlı kişiler arasındaki mali yük farkının giderilmemesi ve reformun bakım sistemindeki yapısal sorunları çözmek yerine ek harcamaları vatandaşlara yüklemesi de yer alıyor. Bu nedenle reform taslağı yaşlılar, bakım hizmetine ihtiyaç duyan kişiler ve onların yakınları üzerindeki ekonomik baskıyı artırabileceği gerekçesiyle sosyal açıdan adaletsiz bulunuyor. Yarın güvende yaşamak isteyenler bugün hükümetin reformlarına karşı mücadele etmeli. Bu söz Christoph Buttewecker'e ait. Almanya'nın giderek daha acımasız ve bireysel çıkarların ön plana çıktığı bir topluma doğru sürüklendiğini belirten Buttewecker, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümetin demokrasiyi tehdit eden reformlar hayata geçirmek için işverenleri ve özellikle de sendikaları sürece dahil etmek istediğini yazdı. Avrupa Birliği savaştan ve açlıktan kaçanlara kapıları daha da kapattı. Gönderdikleri silahlarla savaşları ve iç savaşları beslemekle, iklim krizine katkılarıyla milyonlarca insanı yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya bırakmakla eleştirilen Avrupa Birliği ülkeleri şimdi de ölümden kaçan mültecilere karşı duvarlarını daha da yükseltti. Yürürlüğe giren yeni ortak Avrupa iltica sistemi özellikle Türkiye, Pakistan, İran ve Nijerya gibi ülkelerden gelen sığınmacılar için hızlandırılmış sınır prosedürleri öngörüyor. Buna göre iltica başvuruları sınır bölgelerindeki kamplarda değerlendirilecek, reddedilen kişiler ise en geç 12 hafta içinde ülkelerine geri gönderilecek. Avrupa Birliği yönetimi düzenlemeyi iltica ile mücadelede yeni bir dönüm noktası olarak sunarken insan hakları savunucuları ve göç uzmanları uygulamanın sığınma hakkını daha da kısıtlayacağı görüşünde. Uzmanlara göre asıl sorun insanların neden ülkelerini terk etmek zorunda kaldıkları değil, Avrupa'ya ulaşmalarının nasıl engellenebileceği sorusuna odaklanması. Yeni sistemle birlikte güvenli ülke listesinin genişletilmesi ve iltica başvurularının daha kolay reddedilmesi planlanıyor. Ayrıca Avrupa Birliği dışında kurulması öngörülen geri dönüş merkezleriyle sığınmacıların üçüncü ülkelere gönderilmesinin önü açılmak isteniyor. Eleştirmenlere göre Avrupa savaşların, yoksulluğun ve iklim krizinin sonuçlarından kaçan insanlara çözüm üretmek yerine daha yüksek duvarlar örmeyi tercih ediyor. Yeni iltica politikası da bu yaklaşımın son halkası olarak değerlendiriliyor. 13 Haziran Cumartesi günü Köln Tanzbrunnen'de düzenlenecek Birlik ve Dayanışma Festivali müzik, kültür ve dayanışmayı bir araya getiriyor. Irkçılığa, savaşa ve ayrımcılığa karşı ortak taleplerin öne çıkacağı etkinlikte konserler, sergiler, kitap standları ve çocuk etkinlikleri yer alacak. Yapılan söyleşilerde festivalin amacı şu sözlerle özetleniyor. Her şeyden önce insanlar hak mücadelesinde yalnız olmadıklarını hissedecek. Yürütülen çalışmalara dair bilgi edinme ve yeni insanlarla tanışma fırsatı bulacaklar. Bu buluşma katılımcılara moral verirken dayanışmayı ve ortak mücadeleyi de güçlendirecek. Kasselliler festivale saat 10.45'te Hollandische Straße'de bulunan Uni Kassel'in önünden kalkacak otobüsle gidecek. Tüketici Hakları Örgütü Foodwatch şirketlerin yanıltıcı reklam uygulamalarına dikkat çekmek amacıyla her yıl düzenlediği Goldene Windbeutel yani en büyük reklam yalanı ödülü için oylamayı başlattı. Bu yılın adayları arasında Airfare için özel üretildiği iddia edilen ancak normal kabartma tozundan farkı bulunmayan kabartma tozu içinde yalnızca %0.1 oranında meça bulunan yoğurt, libidoyu artırdığı öne sürülen jelibonlar ve gizli zam yapılan ürünler yer alıyor. Foodwatch birçok şirketin doğallık, sağlık, enerji ve libido artırma gibi iddialarla tüketicileri yanılttığını savunuyor. Örgüte göre bazı ürünler vaat edilen özellikleri taşımadığı halde yüksek fiyatlarla satışa sunuluyor. Adaylar arasında ayrıca paket içeriği azaltılmasına rağmen fiyatı aynı kalan Airways sakızları da bulunuyor. Foodwatch bu uygulamanın tüketicilerin fark etmesinin zor olduğu bir gizli zam örneği olduğunu belirtiyor. Örgüt geçen yıl benzer gerekçelerle ödülün sahibi olan Milka çikolatalarını hatırlatarak ürün gramajının azaltılıp fiyatın artırılmasının mahkeme tarafından da aldatıcı bulunduğunu vurguladı. 2025'te yaklaşık 60 bin insanın oylamaya katıldığını açıklayan Foodwatch bu yıl daha fazla katılım beklediklerini belirterek tüketicilere en büyük reklam aldatmacısını siz seçin çağrısı yaptı. Hessen'de Sprachkitas krizi. Eğitimde yeni bir kesinti daha. Hessen'deki çocuk yuvalarında uygulanan Sprachkitas dil destek programının 2026 sonunda sona erecek olması eyalet meclisinde sert tartışmalara yol açtı. Programın bitmesiyle birlikte 500 dil destek uzmanının finansmanı da duracak. Eyalet hükümeti bunun bir kesinti değil, sistem değişikliği olduğunu savunuyor. Sosyal İşler Bakanı Heike Hoffmann, yeni kurulan Kompetenzzentrum ile 4500 kitanın dil gelişimi konusunda destekleneceğini, böylece yalnızca belirli kurumların değil tüm çocukların faydalanacağını söyledi. Bakanlık mevcut uzmanların çoğunun pedagojik niteliklere sahip olduğunu ve kitalarda çalışmaya devam edebileceğini belirtti. Grünü, FDP ve AfD ise hükümeti eğitimde yeni bir kalçlak yani eğitimde yeni bir kesinti yapmakla suçluyor. Muhalefete göre danışmanlık merkezi sahadaki personelin yerini tutamaz ve programın kaldırılması özellikle dezavantajlı bölgelerdeki çocukları olumsuz etkileyecek. FDP'li Rock hükümetin çocukların geleceğini riske attığını söyledi. Kadına şiddete karşı elektronik kelepçe dönemi başladı. Almanya'da Eyaletler Meclisi yani Bundesrat aile içi şiddete karşı korumayı güçlendiren yasa değişikliğini onayladı. Düzenleme özellikle kadınları şiddetten korumayı amaçlıyor. Yeni uygulamayla mahkemeler potansiyel failler için elektronik kelepçe takılmasına karar verebilecek. Ayrıca mağdurlara failin yaklaşmasını bildiren uyarı cihazları verilecek ve yaklaşma yasaklarının denetimi güçlendirilecek. Koruma kararlarını ihlal edenler için cezaların üst sınırı 3 yıla çıkarılacak. Ayrıca mahkemelere silah kayıtlarına erişim yetkisi tanınacak. Düzenleme aile içi şiddetin Almanya'da özellikle kadınları etkileyen yaygın bir sorun olduğuna dikkat çekiyor. Değerli dinleyiciler, böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi bir hafta sonu dileriz. Sevgiyle, sağlıkla ve neşeyle kalın ama mutlaka merakla kalın.
2: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.
3: Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.

0: 105.8 Radyo Kassel.
1: Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız.